Başardık. Koptuk bir sabah erken. Karşılaştık. O gün yoldan geçerken.